0: Fikir varlığı için bu gibi zahide bir umutun konu.
1: Sen fon.
2: Evet, bir defa izin koyayım.
1: Like 3
2: clear 40.